senin kaçtım uyu. Demar ya kamatim ye kanem utim ye kamatim ye kanem atim ye kapula ya uyu buyuna. Ah senin kaçtım uyu. Demar ya penet zutu itanem zutu itan kukuri uya itekar mavat uya mana şeyka yumay kay.